rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

rahmet olmuş o ümmet. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

akşama ancak acımız. Şehadet İslam'da inanan bir.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Radyosundan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, kaçak yapılarla ilgili komisyonun çalışmalarına yönelik müdahaleler hakkında açıklama yaparak çalışmaların yürürlükteki yasal çerçeve ve kararlar doğrultusunda özellikle 154 sayılı karar esas alınarak yürütüldüğünü vurguladı. Kerkük Valisi Ağa, ihlallerin kaldırılması komisyonunun çalışmalarına yapılacak her türlü müdahalenin kişinin sıfatı, makamı veya bağlı olduğu kurum ne olursa olsun kesinlikle kabul edilemez olduğunu açık ve kararlı bir şekilde vurguluyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, herhangi bir siyasi, idari veya görev makamının ihlallerin kaldırılması komisyonunun çalışmalarını etkilemek ya da komisyon üzerinde baskı kurmak amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıyoruz. Bu konuda müdahalede bulunduğu veya makamı kötüye kullandığı tespit edilen herkes hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler uygulanacaktır, dedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Ezzeydi, DAEŞ'le mücadele, Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki misyonunun resmen sona erdiğini açıkladı. DAEŞ'le mücadele, Uluslararası Koalisyon, Irak'tan çekilmesinin ardından silahlı grupların ülkede varlığını sürdürmesi için herhangi bir gerekçe bulunmadığını vurguladı. DAEŞ'le mücadele, Uluslararası Koalisyon'un güçlerinin Erbil'den çekilme sürecini tamamladığını açıkladı ve koalisyon orduları arasındaki ilişkinin işbirliği aşamasına geçeceğini vurguladı. Amerika Savaş Bakanlığı, Amerika ve Uluslararası Koalisyon'daki ortaklarının Irak'taki operasyonu resmen tamamladığını açıkladı. Pentagon, Amerika ve ortakları Irak'ın güvenliğini sağlamak ve DAEŞ'in kalıntılarını takip etmek amacıyla Iraklı ortaklarına yönelik eğitim ve istihbarat desteği sağlamayı sürdürecektir, dedi. Yargıç Faik Zeydan, Egemenlik Günü, devlet egemenliğinin pekiştirilmesi yolculuğunda ilham veren önemli bir ulusal dönüm noktasıdır, açıklamasını yaptı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasmeli Aracı, bugün Uluslararası Koalisyon'un misyonunun sona erdirilmesi ve koalisyon ülkeleriyle ikili ilişkilere geçiş açısından önemli bir dönüm noktasına ulaşıyoruz, dedi. Parlamento Başkan Yardımcısı Ferhat Atruşi, ülkenin güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasında ulusal çabaların birleştirilmesinin önemini vurguladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Irak güvenlik güçleri ülkenin güvenliğini koruyabilecek kapasiteye sahiptir ve Birleşik Krallık Irak'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemektedir, dedi. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Erbil hava üssünden düzenli bir şekilde çekilmesi işleminin gerçekleştirileceğini açıkladı. Diyale İl Meclisi Başkanı Ömer El Karavi, güvenlik dosyasının İçişleri Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin sürecin önümüzdeki 3 ay içerisinde netleşeceğini belirtti. Lübnan Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın istikrarı işgalin sona erdirilmesini ve Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesini gerektiriyor, dedi. Lübnan Dışişleri Bakanı, topraklarımızı geri almak ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak için Amerika'nın himayesinde yürütülecek doğrudan müzakerelerin tek yol olduğuna ısrar ediyoruz, dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يصدر بيانا بشأن التدخلات في أعمال لجنة إدارة التجاوزات ويؤكد أنها تنفذ وفق الأطر والقرارات القانونية النافذة وفي مقدمتها القرار رقم 154. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد بشكل واضح وحازم أن أي تدخل في أعمال لجنة إزالة التجاوزات مرفوض منعا باتا أيا كانت صفة الشخص أو منصبه أو الجهة التي ينتمي إليها. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يحذر من استغلال أي منصب سياسي أو إداري أو وظيفي لتأثير أو الضغط على أعمال لجنة إزالة التجاوزات، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق كل من يثبت تدخله أو استغلاله لمنصبه في هذا الملف. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يعلن رسميا إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. التحالف الدولي ضد داعش يؤكد عدم وجود مبرر لبقاء الجماعات المسلحة بعد انسحابه من العراق. التحالف الدولي ضد داعش يعلن إتمام عملية انتهاء لقواته من أربيل، ويؤكد أن العلاقة بين جيوش التحالف ستنتقل إلى مرحلة التعاون. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي اختتمت رسمياً عملية العزم الصلب في العراق. البنتاغون يعلن أن الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون تقديم تدريب موجه ودعم استخباري لشركاء العراقيين لتأمين العراق وملاحقة فلول تنظيم داعش. القاذف أقزيدان يؤكد أن مناسبة يوم السيادة محطة وطنية ملهمة بمسيرة ترسيخ سيادة الدولة. المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن اليوم نصل إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دوله. نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي يؤكد أهمية توحيد الجهود الوطنية في حماية أمن الوطن وسلامة أراضيه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Gönül ben ceresinden ansızın bakıp geçtim. Gönül ben ceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim.

geçtim, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim.

Ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür.

0: Bir yangının külü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sızını dudaklardan, size selam, size selam getirmişem. Lanet ehli yanaklardan, bal sızını dudaklardan.

0: Şip onlar nasıl bakayı, o gözlerin bakışı beni candan yakayı, o gözlerin bakışı da beni candan yakayı.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmen FM Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

Evet efendim, bugün günlerden Perşembe, haftanın son iş günü, yani hafta sonuna artık çok az kaldı. Kerkük'ten Erbil'e, Musul'dan Telafer'e, Bağdat'tan dünyanın dört bir yanına bizi dinleyen herkese kocaman bir günaydın diyelim. Çayınız, kahveniz hazırsa biz de hazırız. Bugün yine güzel müzikler, keyifli sohbetler ve birbirinden güzel konularla birlikteyiz. Hadi Perşembe sabahına güzel bir şarkıyla başlayalım.

Efendim, size günaydın dedik. Konularımız var bugün elbette ki, ama her şeyden önemli sorularımız var. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp'tan telefon edebilir ya da normalden telefon edebilirsiniz. Telefonlarımız açık. İstekleriniz, fikirleriniz, düşünceleriniz, cevaplarınız ve sizin bize belki de öğretebileceğiniz birçok konu var. Onları da öğrenmek için hazırız. Efendim, Merve ile Günaydın programı 7'den 70 herkese hitap eden, hem böyle eğleneceğimiz, sabaha güzel başlayacağımız, enerji dolu başladığımız, hem de efendim bizi bilgilendiren bir program. Ben de sizlerle birlikte öğreniyorum. Bazen soru soruyorum, siz bana cevap veriyorsunuz. Yani bilgilerimize şöyle bir güncelleme atıyoruz. Tazeliyoruz bilgilerimizi. Şehir o kadar sessizdi ki. Şu an acaba sesimi kimler duyuyor? Kimler bir günaydın dedi güne?

0: Açılış şarkımızı dinledik ve geldik günün ilk sohbetine. Her sabah olduğu gibi bugün sizlere bir soru soracağım. Cevaplarınızı merak ediyorum. Çünkü bazen küçücük bir soru uzun uzun sohbet getiriyor. Bugünün sorusu geliyor ama bu şarkıdan sonra.
1: Hasiretlik çeker, çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider.
0: İlk mesajımız geldi. Ali Köprülü, herkese günaydın, iyi günler demiş. Hoş geldin Ali, sefalar getirdin. ...0770-131-34-61 numarasıyla. Merve Hanım, ben de uyağım. Bugün Valo şehir sessizdi. Kerkük hem serin hem sessizdi. Besmen de size eşidirem dirsavız. Buyurun efendim, bekliyorum telefonlarınızı. Havalar çok serin olmuştu. Biraz sonra hava durumunu elbette ki paylaşacağım ama böyle bir yağmur kokusu vardı ya. Musul'da yağmur yağmış. Bakalım burada da yağacak mı bugün?

dünyanın dört bir yanına Kerkük'ten sesleniyoruz. Kerkük'ten Erbil'e, Musul'dan Telafer'e, başkent Bağdat'tan dünyanın dört bir yanına 90.1 frekansında sesleniyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Şimdi güzel şarkılarımız var sırada. Ben şöyle bir Mahmut Tuncer şarkısı hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Altın Dişli Hayriye.

Eskiden büyüklerimizin böyle altın dişleri vardı. Altın fiyatları o kadar uçtu ki. Artık o da kalmadı ya. Deme, eskiden böyle büyüklerimiz çok böyle altın diş kullanırlardı. Ama altın fiyatlarında bir düşüş var. Bir altıncı bağlayalım bu hafta bakalım. Kendisinden bilgi alalım. Altının durumu nedir, ne değildir, ne dersiniz?

0: 0770-731-64-61 telefon numarasıyla bana alo diyebilirsiniz. Bekliyorum.
1: Kim tutar seni?
0: Kimse.

Türkmen FM'den Merve ile günaydın başladı efendim. Ben Deniz Merve Kalay'ı sizlerle birlikteyim. Bugün tatil, hazır böyle tatilken dinlenelim diyenler ama özel sektörde çalışmak zorunda olanlar var. İşbaşı yapmak zorunda olanlar. Şoför kardeşlerimize, şoför arkadaşlarımıza Allah bereketli kazançlı hem seyirler versin hem de efendim güzel bir gün olsun sizler için diyelim. Bunun yanı sıra sanayide çalışan arkadaşlarımızı unutmuyoruz. Çoğu zaman benden itap etmezler onları unutmadım. Allah kuvvetinizi versin. Usta veya çıraklar işiniz zor. Allah yardımcınız olsun. Aynı zamanda arabasında problem yaşayıp çözmek için sanayiye giden arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. İki taraf için de can sıkıcı. Gerçekten araba bozuldu mu can sıkıcı ya. Çok bunun tamir aşaması falan can sıkıyor. Ama şükürler olsun. Olması da bir dert, olmaması da. O yüzden biz şükredelim.

Efendim biliyorsunuz Bakanlar Kurulu egemenlik günleri dolayısıyla 30 Eylül'den 3 Ekim tarihleri arasında resmi tatil ilan etmişti. Bugün gelirken de şehir bayağı bir sessizdi. Perşembe, cuma, cumartesi böyle üst üste tatil gelmiş oldu. Ama işbaşı yapmak zorunda olanlar da var. Devlet kurumlarında çalışanlar için resmi tatildi. Özel sektörde çalışanlar için değil. Ama yine şehir öyle bir sakindi ki. Pazar günü Allah nasip ederse okullar açılacak. Hareketli bir trafik bekliyor. Ben uzun yıllardır böyle Kerkük'ün o yoğun trafiğini görmemiştim. Özellikle de hani tam mesai saatleri. Pazar günü ben de görmüş olacağım. Hayırlı olsun. Bakalım artık. Sinirlerimize hakim olmamız gereken bir durum olacak eminim pazar günü.

Şimdi ne yapalım? Başka bir türkü dinleyelim. Yiğit Mahsuni, Mamuda Kurban desin. Benim de sorum hazır. Bugünün sorusu. Şimdi bir dizi açtınız. Bölümlerini ezbere bilirsiniz. Bu hangi dizidi? Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel yoksa Aşk-ı Memnu? Buyurun cevaplarınızı beklerim. Bizi arayın, WhatsApp'tan mesaj atın.

İlk cevap geldi günün sorusuna. Hudutsuz Sevda, devamlı izliyorum demiş o diziyi. Bilmediğim bir diziydi bu. Dizi izlemediğimi fark ettim ben. Bugünkü sorumuz şöyle. En çok izlediğiniz, bölümlerini ezbere bildiğiniz diziler hangisiydi? Ezel, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, yoksa da efendime söyleyeyim Kurtlar Vadisi. Hangisini ben ezbere bilem, çok severim dizisi?

0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana ulaşabilirsiniz. Sorular sorarız, muhabbet ederiz. Ya da sorumuza cevap verirsiniz. Veya bir şarkı isterseniz biz birlikte dinleriz. Telefon hattımız açık.

İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı hazırladım zaten. Onu sana ve eşine armağan edeyim, olur mu? Listemde var ama biraz beklemen lazım.

Evet, programımızın günün sorusu bölümünde şu vardı. Hangi diziyi açsanız bölümlerini ezbere bilirsiniz. Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl, Avrupa Yakası, Ezel, Aşk-ı Memnun. Bir arkadaşımız dedi Hudutsuz Sevda. Muhammed arkadaşımızla dedi ki ben en çok Yaprak Dökümünü seviyorum. Onu da eklemiş oldu. Muhammed arkadaşımız bize Altın Köprü'den yazmış. Cevabı böyle oldu. Sizlerin cevabı nedir? Benim cevabım aslında sanırım hepsinden fazla Ezel. Eşref Rüya da olabilir. Eşref Tek miydi? Eşref Rüya mıydı dizinin adı? Ha, şey de var. Çukur dizisi. Evet. En çok ezbere bildiğiniz, sevdiğiniz bir halka nahsıdır. Bugünkü

Bulutlu, serin bir Kerkük sabahından sizlere günaydın diyorum efendim. Merve ile Günaydın programı tüm hızıyla başladı ve devam ediyor. Sırada İmparator'dan Bir Mumdur şarkısı var. Şöyle günün sorusunu hatırlattık. Bir hava durumuna göz atalım. Kerkük parçalı bulutlu bir güne merhaba demiş. Şu anda 30 derece, ilerleyen saatlerde sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecekmiş.

0: Geçmiş mumdur.
1: Efendim, Başkent Bağdat'la başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Başkent Bağdat parçalı bulutlu bir güne merhaba demiş. 30 derece şu anda, bakalım ilerleyen saatlerde 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kerkük bulutlu bir güne merhaba demiş. Parçalı bulutlu bir güne merhaba demiş. Şu anda 30 derece, ilerleyen saatlerde böyle hem çıkacak sıcaklık hem düşecek. Biraz daha saat böyle 4 civarı güneş açması bekleniyor. Daha detaylı vermiş olayım. Erbil güneşli bir güne 28 derece ile merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklık 30 derece yükselecek ama orada da bulutlu bir hava hakim olacakmış. Musul'a gelelim efendim. Musul güneşli bir güne merhaba demiş. 27 derece ile ilerleyen saatlerde saat özellikle öğleye doğru parçalı bulutlu bulutlu bir hava bekliyor. Sıcaklık ise 31 dereceye kadar yükselecekmiş.
0: Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur.
1: Basra'ya göz atalım. Basra parçalı bulutlu şu anda. Parçalı bir bulutlu bir güne merhaba demiş. 33 dereceye ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselecekmiş sıcaklık ama hava parçalı bulutlu olacakmış. Yani gün itibariyle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava Basra'yı bekliyor. Selahattin vilayeti 27 dereceyle günü başlatmış. Bulutlu bir gün şu anda. Parçalı bulutlu gün boyunca bir hava bekliyor Selahattin ilini. Onun yanı sıra da evet, güneş doğumu neredeyse hiç yok. Hayır. Bulutlu bir gün geçecek. Çoğunlukla bulutlu bir gün olacakmış. Son olarak Telafer'e bir göz atalım. 25 dereceyle günü başlatmış Telafer. Şu anda 25 derece. Çoğunlukla güneşli bir gün hakim Telafer'de. İlerleyen saatlerde parçalı bulutlu, yağmurlu bir hava bekliyormuş Telafer'i. Ve sıcaklık seviyesi 29'a ulaşacakmış.

Merve abla günaydın. Ben Zeynep. Almanya'dan Zeynep, her gün geliyorsun ya. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sorunuzun cevabı Çukur demiş. Hepsini ezbere biliriz ailecek. Çukur dizisini çok severiz demiş. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim, soruna yanıt verdiğin için. Günaydın diyeyim sana. Bugün benim L'lerle ilgili bir problemim var. Dikkat ediyorsunuz değil mi? L'ler ve İ'ler karışıyor bende. Ayırdı zaman, dağlar dağladı beni.

Evet efendim, programımızın hemen hemen ilk yarım saatini geride bıraktık ve hava durumunu paylaştık. Güzel şarkılar, türküler dinledik. Mesajlarınızı bekliyorum 0770 131 34 61 telefon numarasıyla.

sırada tabii ki ilginç bilgilerimiz, burçlar var, şiir var, var da var bugün yine. Dolu dolu bir güne merhaba diyeceğiz. Ne kadar bugün resmi kurumlar için tatil de olsa, böyle biraz şehir sessiz, sedasız da gelse yine de bomba gibi bir güne başlayacağız efendim. Bu tatillerin keyfini çıkarın, sonuçta yakın zamanda okul açılacak. Tadını çıkarmak çok iyi böyle günlerin. Dedim ki en sevdiğimiz halka nasıldı? Dizi hangisi? Çukur mu? Kurtlar Vadisi mi? Muhteşem Yüzyıl mı? Aşk-ı Memnu mu? Ezel mi? Hangisini çok seviyorsunuz diye sordum. Cevaplar gelmeye başlıyor. Bugün listemde bir değişiklik var. Bir İbrahim Tatlıses daha var. Fransa'dan bizi takip eden Ali kardeşimiz için. Dünyanın dört bir yanına saygılarımızı, selamlarımızı yollayalım efendim. Özellikle başkent Bağdat başta olmak üzere Türkiye, Almanya, Fransa, Danimarka,

Eşarbını yan bağlama. Çok güzel bir türkü değil mi? Şimdi ben Erbil'de yaşıyordum. Kerkük'e taşındım ya, merak ediyorum. Acaba Kerkük'ün soğuğu Erbil'le kıyas eden daha ne kadar fazlaydı? Erbil daha soğuk geliyor bana. Bu soruları çok merak ediyorum. Kış günü yaşadıkça size gözlemlerimi söyleyeceğim. Beni bu konuda bayağı arkadaşlarım korkuttu. Çok Kerkük'ün kuru bir soğuğu var diyorlar ama ben öyle görmüyorum nedense kış günleri. Ya da burada yaşamak farklı o yüzden. Yaşayıp göreceğiz bakalım.

Oo, canım gelmiş. Günaydın, hayırlı sabahlar dilerim gülüm. Facebook'ta canlı yok. Biz de seni yalnız bırakmak istemedik. Canım içimden gelen güzel bir şarkı armağan olsun. Eşim Turan'a saygılar. DJ Gülcan demiş. Hoş geldin canım. Gülcan Danimarka'dan yazıyor. Efendim, Gülcan'ı tanımayan var mı? O bizim gelinimiz. canımız. Efendim, Gülcan dün çok güzel bir program yaptık. Sevgili İbrahim Rauf Terzi ile ve eşi Turan Bey ile. Çok güzeldi. İzlemeyenler varsa lütfen izlesinler. Ben gelecek günlerde Gülcan'ı da yayına alacağım. Çünkü Gülcan bizim biliyorsunuz hani Türkmen DJ hanımlarının ilki ve o yüzden kendisini bir yayına alacağım. Kendisi de eğer kabul ederse böyle güzel bir sohbet yaparız. Ne dersiniz? Güzel olur değil mi? Biraz böyle işi hakkında bilgiler de alırız. Nasıl başladı, ne zaman falan. Düştük, güzel bir şey bizi bekliyor diyelim. Geldik buraya kadar. Şartlar... İçimden geçen bir şarkı. Şimdi size ve Turan Bey'e armağan edeceğim o zaman. Şaştım, kaldım bu işe. Aklım vermedi. Danimarka'da bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Aşkımız buraya kadar. Aşkımız buraya kadar. Gülcan indi, mani seçmek çok zorlaştı ha. Yani karşımda işini profesyonelleri var. Ne setim razı edim özlerliğinde. Ama içimden geleni vereceğim. Dur sen bir dakika dur. Hazırlayayım.

Arkadaşlar sabahtan romantik bir şarkı seçmeye çalışıyorum fakat seçemiyorum. Neden? Hiç seçemiyorum. Şimdi düşünüyorum böyle romantik bir şarkı istiyorum ya. Değişik olsun, güzel olsun, özel olsun. Ama pek romantik havaya giremedim şu anda. Böyle gerçekten iki birbirini çok seven insanın birbirine söyleyebileceği özel sözlerle dolu bir şarkı istiyorum. Bir saniye ya, tekrar bir bakınacağım.

0: Şimdi kim bize mesaj atmış? İsmini yazmamış arkadaşımız. Bir şarkı istemiş Volkan Konak'tan. Hazırladım ama ismi uyarsa çok mutlu olan. Dedi ki yani kış sabahlarına, böyle serin sabahlara güzel giden bir şarkı.
1: Yollara düştüm derdinden, her çiçekte gördüm seni. Kara toprak
0: Paşaoğlu, baştan gözlerine mani hazır ettim. Şimdi hemen gelirim.

Efendim, güzel bir şarkımız var. Onu bir paylaşalım. Arkadaşımız Paşaoğlu bizden istemişti. Volkan Konağı sesinden onu bir dinleyelim. Modumuz birazcık değişti. Ama yine de programımız devam ediyor efendim. Merve ile Günaydın programındasınız şu anda. 90.1 frekansından Kerkük'ten dünyaya sesleniyoruz. 7'den 70'e herkese.

0: beni.
1: Efendim şu anda Danimarka'dan bizleri dinleyen Gülcan ve Konya'dan bizleri dinleyen Ahmet Hattat, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin oralarda havalar nasıl, yazın bakalım. Bizden Ahmet kardeşim bir Ümit Besen şarkısı istemiş. Ümit Besen deyince hepimizin aklına klasikleri geliyor. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Aşk kitabı. Islak mendil. Nikah masası. Hangisini vermemi istersin? Ben nikah masasını hazırladım ama istersen değiştireyim kardeşim.

Paşaoğlu'nun isteği üzerine güzel bir Volkan Konak dinledik. Efendim dedi ki yağmurlu havalara yakışan bir şarkı birlikte dinlemiş olduk. Eline sağlık Paşaoğlu. Ve ben de sizlere günün sorusunu sorum. Hazır tam şarkının müziğine gelmişken. Çok sağ ol yazdı başım gözüm üzerine Emre desen. Gülcan da diyor ki bizde hava 14 derece bulutlu, bizde parçalı güneşli. Çok zormuş, Allah yardımcınız olsun. Neyse bu şarkının romantikliğini bölmeyeyim. Ne oldu? Bozmayayım, bölmeyeyim. Ahmet kardeşimiz şöyle bir dinlesin. Günün sorusu da kalsın sonraya.

Ahmet demiş ki bizim burada kış başladı. Havalar soğuk. Gülcan da diyor ki bugün heyecan tavan canım, hayırdır güzel haber aldıysan bize de söyle. Keşke alsam da sizinle paylaşsam. Gülcan ben çok yatandan biraz dilim böyle sürüşüyor. O yüzden çok erken kalkarım. Probleme baksa. Şarkımız ne kadar romantik de olsa araya böyle bir mesaj geldi. Bütün duyguları bir arada yaşıyoruz. Geçmişe gidiyoruz, gülüyoruz. Ne mükemmel ya.

Musul'dan Ahmet bize yazmış ki, abla madem duygusaldın bir Orhan Baba versen güzel olmaz mı? Seni mi kıracağım? Bir Orhan Baba da hazırladım. Başladık yine duygusala. Devam edelim böyleyse. Böyle gitsin yani. Olur, yeter ki sizin gönlünüz olsun. Şahsen Kerkük'te hava çok müsait şu anda. Ama her gün olmasın, oldu mu? Ya ben bugün tatlı bir haber hazırlamıştım ama şarkılara, şu anda şarkılarla birlikte bu tatlı haberi eğer okursam biraz tuhaf kaçar. Bu şarkıdan sonra okuyacağım, tamam mı? 0770 131 34 61 telefon numarasıyla yurt içinden yurt dışından WhatsApp'tan. Bizlere ulaşabilirsiniz, mesaj atabilir, telefon edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Diğer bilgilerimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Ezbere bildiğiniz, en çok sevdiğiniz dizi hangisi? Kurtlar Vadisi olabilir, Muhteşem Yüzyıl olabilir, örnek veriyorum ben. Aşk-ı Memnu olabilir, Ezel olabilir, Eşref Rüya mıydı, Eşref Tek miydi o olabilir, Çukur olabilir. Hangisini ben çok böyle bu diziler çok bilirim, hepsini ezber etmişim. Çok severim izlemeğini dediğiniz bir dizi var mı?

Bağdat'ta devamlı dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz var. Onlara saygı selamlarımızı bol bol gönderiyoruz efendim. Özellikle de bir dinleyicimiz var. Her gün hemen hemen mesaj atar bizimle böyle ya da aramaya geçer bizimle. Murat Hamamcı bir rahatsızlık geçirmişti. Umarım eğer duyuyorsa kendisine geçmiş olsun diyelim. Umarım iyi olmuştur.

0: Cevaplar geliyor efendim. Kardeşlerim dizisi çok güzel demiş Gülcan. Sevmek bizi bekle. Aynı soruyu bana sorun. Sen hangisini çok seviyorsun? Ben hiçbir diziyi sonuna kadar bakamam. Önemli bölümlerine bakarım, geçerim. İşte o zamanım yok. Bence o zamanım yok benim.
1: Dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, sevgi ve şefkat.

benim bugüne kadar izlediğim ve hala izlemekten büyük keyif aldığım bir dizi var. Çocukluğumdan bu yana Çemberimde Gül Oya adlı bir dizi. Eski bir dizidir, belki izlemişsinizdir. Eski dönemleri anlatıyordu. Bir evde kalabalık bir ailenin yaşadığı o güzel dönemleri, zorlukları, işte dönemin bazı zorluklarını. Ama ne olursa olsun komşuluğun, dostluğun, kardeşliğin ne kadar güzel olduğunu anlatan bir diziydi. Başrol karakterlerinin ismi Yurdanur ve Mehmet'ti. Çok güzeldi. Ben hala onu izlemekten büyük keyif alıyorum mesela. Sonuna kadar izlediğim bir diziydi. Hayatımız dizi olmuş, onu izlemek yeterli. Abi virgül falan koymadın, direkt noktayı koydun sen. Tamamdır, doğrudur.

Gülcan diyor ki ben aile dizisi olunca severim. Gece bir de düğünden gelirim. Kaçırdığım diziye bakar öyle uyuyorum. Hiç önemsemem. Gerçekten ben kendi adıma söylüyorum. İzlemesem de yani izlememişimdir ne olacak diye düşünürüm. Zihnimi veremem bir kere ben. Ama ne güzel bir alışkanlık. Aslında gün içinde o tempo, o enerji tükeniyor ya. O kendine ayırdığın zaman ne kadar değerli. Ne güzel.

çok güzel değil mi? Emre Fel deyince Cem Karaca ve Barış Manço'nun karışımı gibi bir şey. Tarzı, stili. Çok güzel. Diyor ki müşküle tabi zulüm, peki derdime dert ne diye. Ben anlamadın da kanatma canım ne olur. Beni anlamadın da kanatma canımı ne olur. Evet, böyle olması lazım. Söz olarak okuduğumuzda çok tuhaf geliyor. Müşküle tabi zulüm ifadesi zorluğa bağlı eziyet anlamındadır. Yani kişinin yaşadığı sıkıntıları, maruz kaldığı haksızlıkları ifade ediyor. Müşteki zati gönül ifadesi de kalbe olan şikayeti ifade ediyor. Yani şarkının bütününde aslında yaşananlardan ve kişinin iç dünyasından olan şikayetlerini anlatıyor. Ve bu şikayetin kaynağının anlaşılmamak, işte beklediği sevgiyi görememek, buna rağmen diyor ki el pençe durmam. Yani kimseden sevgi dilenmem. Kaderin ona bir hediye vermesini, mutluluk vermesini umuyor. Çok güzel, anlamlı bir şarkı. Çok seviyorum ben. Şimdi artık hareketlenelim.

Paşaoğlu, senin en sevdiği dizi hangisidir? O bir saati geride mi bıraktık? Bir saatimiz 3 dakika sonra geride kalacakmış. Ne çabuk geçti ya.

bugün size böyle tatlı bir haber hazırlamıştım. Yine Instagram'da bir haber yakaladım. Keşke size gösterebilsem ama detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi dünyanın en üzgün hayvanı, en üzgün canlısı olarak kara yağmur kurbağası geçiyormuş bilimsel olarak. Şimdi bir siyah kurbağa düşünün, yüzü ağladı ağlayacak gibi. Yani her an ağlayacakmış gibi bir görüntüye sahip olan bir kara yağmur kurbağası. Böyle tombul bir vücudu var ve kısa uzuvlarıyla dünyanın en üzgün canlısı olarak anılıyormuş. Güney Afrika ormanlarında yaşayan bir türmüş.

aynı zamanda o kadar üzgün. Çok hoşuma gitti, bugün paylaşmak istedim sizinle. Google'a da yazarsanız görürsünüz, dünyanın en üzgün canlısı.

Ne yapalım? Bir Melike Şahin şarkısı dinleyelim. Sonra sırada neler var? Tuğçe Tayfur, ben de özledim. Okan Volkan var. Güzel şarkılar var bugün. Saat 10. İlk bir saat bitti. Evet, ikinci saatimizdeyiz şimdi.

Melike Şahin enerjisi çok güzel, çok seviyorum. Çok sevdiğim şarkıları vardır.

0: Şimdi bugünkü sağlık bilgimize geçelim. Güzelmiş müziği de. Şimdi internetin bize kazandırdığı çok güzel şeyler var. Mesela eskiden hani ilaçlarla kendimizi bir şekilde güne hazırlıyorduk. Hani diyorduk ki iyileşelim. Ama internet aslında bize şunu anlattı. Doğal yolların daha sağlıklı olduğunu, evimizde olan malzemelerin bizi iyileştirebileceğini, ağrımızı alabileceğini ya da bir esneme hareketi ya da bir yürüyüşün daha iyi olduğunu, ilaçtan kimyasal bir üründen daha iyi olduğunu bize anlattı. Şimdi sağlık bölümümüzde bugün eski bir tekniği sizlerle paylaşacağım. Eskiden birçoğumuzun annesi babası ayağı ağrıdığında ayağını ılık suya bir diyelim bir leğen içinde ayağını mutlaka böyle ılık suya dayanabileceği bir sıcaklıkta bir suya hafif tuz atarak bekletirdi. Şimdi bunun bilimsel açıklaması ne? Mesela günün yorgunluğu, kas gerginliği için ayağınızı suya yani su dolu bir şeye koyduğunuzda bir rahatlama hissiyatı veriyor size. Özellikle uzmanlar diyor ki uzun süre ayak soğukta kalmışsa egzersiz veya işte sıcaklık hissini kaybetmişse soğuk suda biraz bekletmek, bir de ona tuz eklemek çok sağlıklı diyor. Çünkü tuzlu su ayakları rahatlatabilir, vücuttaki toksinleri atar ve güzel bir hissiyat verirmiş sizlere. Ama uzmanlar kaya tuzunu öneriyor ama abartılı derecede değil. Ayağınızın dayanabileceği bir sıcaklıkta ve kaya tuzuyla bunu yapmanızı öneriyorlar. Bir telefon bağlantımız var. Alalım bekletmeden. Alo.
1: Alo, merhabalar. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Koreyalı.
0: Çok teşekkür ederim Hasan. Hoş geldin.

0: los sonoros, los fantasías. Bence Dersoy'un şarkısını Serinler özlendim dünyayı senin Serinler özlendim sevdayı Bu şarkısını Bütün neyini sevgilerin zaman armağan edersen
1: Elbette buyurun
0: Tabii Münder bana ne ederim İlk özleden sen armağan olsun o Bütün Uydu Radyosu'nda çalışanlara armağan olsun Uydu Radyosu açanlara armağan olsun Kardeşlere kız kardeşlere Kerkeğin türü kardeşlerden armağan olsun Vasıtide yaşayanlara, Kore'de yaşayanlara, o bütün bir sesimi dinleyenlere bir tek tane sevgilim armağan olsun. Adım kızı sallarca armağan olsun.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Sağ olun, var olun.
1: Biz teşekkür ederiz Hasan katıldığın için. Hasan hemen kapağıdır beklemeri. Sevenin sevdası gibi 0770 131 34 61 numarasıyla ulaşabilirsiniz. Şimdi şarkımızı dinlemeden önce sağlık konumuza devam edelim. Bugünkü dedik ki eski bir tekniği konuşuyoruz. Bugün işte ayaklarımızı tuzlu ılık bir suda bekletme. Kısacası uzmanlar ayağınızdaki toksinleri atmanıza yardımcı olur. Eğer kas gerginliği, kas sıkışması varsa rahatlatıcı olabilir diyorlar. İyi bir çözüm. Bu arada işte tırnak mantarı olanlar için de çok idealmiş bu yöntem. Bugünkü sağlık bilgimiz böyleydi efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için gelecek hafta bir doktor bağlayacağım. Direkt ondan böyle çok güzel bir bilgi alacağız. Sürprizi kaçmasın. Şimdi ne var sırada? Evet, bir Bülent Ersoy var. Hasan'ın isteği üzerine dinleyelim.

Evet efendim, Hasan'ın isteği üzerine Bülent Ersoy'un güzel bir şarkısını dinledik. Bütün Bülent Ersoy sevenlerine de armağan olmuş olsun. Şimdi ne yapalım? Modumuzu biraz değiştirelim, enerjimizi yükseltelim. Güzel şarkılara geçiş yapalım. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Günün sorusu hala sizden cevap bekliyor. Hangi diziyi açsanız bölümlerini ezbere bilirsiniz ve yine tekrar tekrar izlersiniz. Yaprak Dökümü, Çukur, Ezel, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi, Avrupa Yakası, 80'ler hangisi? Sizi en çok sevdiğimiz dizilerdi.

Efendim WhatsApp'tan telefon etmek istiyorum diyenler ya da normalden telefon etmek istiyorum diyenler buyursunlar lütfen. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu şöyleydi. Dedim ki en çok sevdiğiniz halka nasıldı? Çukur mu? Aşk-ı Memnu mu? Kutlar Vadisi mi?

ben çıkarım. Hadi biraz enerji. Radyosunu yeni açanlar burada mı? 90.1 frekansından Merve Kalay'ı sizlere Türkmen FM'den sesleniyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün resmi kurumlarda çalışanlar için tatil. Şöyle güney daha enerji başlayın ya.

Evet efendim, Oğuzhan Koç'un sesinden Vermem Seni Ellere Vermem şarkısını dinledikten sonra Sakiler'den Canıma Minnet şarkısını dinleyelim. Serdar Ortaç'tan bunu pek hareketli dinlemiştik ama Sakiler yorumu bir başka. Bugün burçlarla ilgili konumuz ne? Bugün öğrenci modundayız. Okul döneminde burçlar nasıl? Okulda burçlar nasıl? Hep biz kendimizden mi bahsedelim? Bakalım evlatlarımızın burçları okulda nasılmış? Bugünkü konumuz bu.

Evet, bir mesajımız daha var. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsınız? Aleyküm selam efendim, siz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. George Yusuf'tan bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilerime ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize harika bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani. Hoş geldin Ersan kardeşim, sefalar getirdin. Baştan gözlerine. Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni, beni küstür. Hemen istediği manini hazır edin, bir yerde eşi dağın. Evet, Arapça bir şarkı var şimdi sırada, birlikte dinleyelim. Sonra burçlarla ilgili konumuza geçelim efendim.

Evet efendim, bu güzel şarkının ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bugün burçlarla ilgili çok güzel bir konu hazırladım sizler için. Bugün ne dedik? Okul döneminde burçlar nasıl öğrenci modunda? Koç burcuyla başlayalım. Ders başlayınca hemen söz almak ister, enerjisi yüksek, sabrı biraz düşüktür. Gördüklerim yalan değil. Bu yanıtları bu sefer öğrenci arkadaşlarımız versin. Bakalım ne kadar doğru. 0770 131 34 61 telefon numarasına WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum.

0: çok güzeliz.
1: Geçelim Boğa Burcu'na efendim. Boğa Burcu kahvaltısını yapmadan okula gelmez. Teneffüs onun için ayrı bir derstir. Çok, çok, çok. Doğru mu sevgili boğalar?
0: Unutursam yatsın beni. Çat çat çatsın derin. Kaşların çatsın derin. Çok.
1: Hem diğer şarkımıza geçelim hem de İkizler Burcu bakalım okulda nasılmış göz atalım.

Radyosunu yeni açanlar, bugün konumuz öğrenci modu burçlarda. Öğrenci burçlar nasıldır? Okulda nasıllar? Böyle eğlenceli. Tam okul başlamadan önce. Benim çocuklarım burcu ne diyormuş? Nasılmış? Demelik bir konu. Efendim 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz bana.

Aslan Burcu'na geçelim. Aslan Burcu sunum varsa sahne onun. Tahtaya çıkmaktan hiç çekinmez. Çok gösterişi seviyor bu aslanlar ya. Öyle mi? Doğru mu sevgili aslanlar? Aa, Başak Burcu. Başak Burcu diyor ki, nasıl Başak Burcular titizlerse diyor, defteri düzenli, kalemleri sıralı, öğretmen daha söylemeden ödevi hazır. Maşallah. Öyleyiz demiş. Hangi burç Murat? Hangi burç? Hoş geldin Murat Gelika. Sefalar getirdin. Aslan.

ilk 6 burcumuzu geride bıraktık. Radyolarını yeni açanlar, bugün burçlar ne diyor diye merak ediyorsanız, okulda burçlar nasıl? Hani şöyle çocuklarımızın bir burçlarına göz atalım hazır okul açılacakken, ya da öğrenci arkadaşlarımızı daha iyi anlamak için. Burçların okul modu. İlk 6 burcu geride bıraktık. Son kalan 6 burçtayız şimdi.

Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Bir Karadeniz türküsü. Enerjisi çok yüksek. Enerjimizi daha fazla yerine getirdi bence. Hele ki Şevval Sam diyorsa. Çay elinden öteye dinledik. Şimdi biraz modern müzik. Gülşen gelsin. Bu arada biz de devam edelim. Terazi burcunda kalmıştık. Okul modunda burçlar nasıl? Terazi, ders mi çalışsam, arkadaşlarla mı takılsam? Karar vermesi biraz zaman alır. Bu yüzden çok zaman harcar. Ben ne mi yaptım Allah'ım? Şimdi terazinin dengeli bir burç olması lazım, değil mi? Adından dolayı. Ama en kararsız burçlardan.

Akrep Burcu'na gelelim. Akrep Burcu sessiz görünür ama sınav sonuçları herkesten önce öğrenir ve sınavlarına çok iyi çalışır demiş. Öyle mi sevgili akrepler?

Yay burcuna gelelim. Yay burcu diyor ki teneffüs onun için küçük bir tatil. Ders bitse de dışarı çıkmaz. Şimdi sizin çocuklarınız hangi burçlar? Benim terazi her ikisi. Ve gerçekten çok kararsızlar. Bir o kadar da tatlılar ama. Oğlak burcuna geçelim. Oğlak hedef belli, iyi not, düzenli çalışma ve başarı demiş. Doğru mu sevgili oğlaklar? ...0770-131-34-61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz efendim.

Şimdi bir şarkı daha var sırada, istek şarkımız. Ali istemişti bizden. Mustafa Ceceli'den Gül Rengi. Onu da şimdi listeye ekliyorum. Demişti ki sevgili eşim armağan olsun. Bu şarkıdan sonra hemen vermiş olayım.

Şimdi geçelim benim burcuma. Şu şarkı bir bitsin. Benim burcum doğru. Kalanları da belki de doğrudur diye umut ediyorum. Şimdi burçlar herkesin yükseleni farklı olduğu için mesela burçları okuduğumuzda da birçok kişi bazısına uyuyor bazısına uymuyor. Yükselen işte doğum saati falan çok değişiyor bunlar.

Evet, Kova burcu diyor ki ders kitabında farklı düşünür, öğretmenin sorusuna hiç beklenmedik bir cevap verir. Evet, Kova burçları okur, anlar, anlatır. Bir de ezberi çok iyidir. Ben ezber konusunda çok iyiyim. Bak, bu benimki doğru. Şimdi balığın öğrenci modunu okuyacağım ama önce bir sıradaki şarkı girsin. Çünkü çok tatlıymış ya. Öğrenci modunda balık çok tatlıymış. Evet, sıradaki şarkımız Ali'nin isteğiydi. Hem dinleyelim hem kendisine ve eşine armağan olsun. Son burcumuza da şöyle bir göz atalım. Balık burcu. Ders dinlerken bir anda hayallere dalar, zil çalınca kendine gelirmiş. Doğru mu sevgili balıklar?

bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bıraktım efendim. Şimdi bir İdo tatlı ses dinleyelim. Bugün burçlarımız tamamen işte okul döneminde 12 burcumuzun karnesi böyleydi diyebiliriz. Nasıllardı? Bu konuyu paylaştık. Ama unutmayın, yıldızlar sadece eğlencesine söylüyor. Asıl notları öğretmenler veriyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz efendim.

Evet efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip ederse cumartesi günü saat 9'da sizleri bekliyor olacağım. Bu son şarkımız, son şarkımızı beraber dinleyelim. Sonra sizlere veda edeceğim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum efendim.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Komutanı Ali Fali Zeydi, silahların devletin kontrolünde toplanması ve askeriyle güvenlik kararlarının birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Zeydi, koalisyonun görevinin sona ermesinin ardından Irak devlet kurumları dışında silah ve askeri kararlar olmayacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası koalisyonun görevinin sona ermesinin Irak'ın yeni bir aşamaya geçişini temsil ettiğini belirtti. Petrol ürünleri dağıtım şirketi, benzinle çalışan araçların steker kayıtlarında kullanılan elektronik bağlantının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Diyale İl Polis Komutanlığı, Bahriz nahiyesinde kaçak malzeme yüklü bir tankeri ele geçirdiğini ve sürücüsünü gözaltına aldığını açıkladı. Yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Yusuf makamına İsrail ordusunun yoğun güvenlik önlemleri altında baskın düzenledi. Fly Dubai uçuşlarından birinin yaşadığı olayın ardından İsrail'e ve İsrail'den uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Yemen hükümet güçleri, Sa'da vilayetinin doğusunda Husilere ait çok miktarda mühimmat içeren silah depolarının imha edildiğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada Suriye'ye askeri ürün tedarikine yönelik yasağın kaldırıldığını duyurdu. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılan İran heyetinden ülkeyi derhal terk etmesini istedi. Pakistan hükümeti, Afganistan'daki hedeflere düzenlenen hava saldırılarında 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. İtalya, İspanya ile hava ve deniz sınırlarındaki kontrollerini 15 gün daha uzattı. Kararın İspanya'nın Kürta kentindeki sorunların devam etmesi nedeniyle alındığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada Avrupa ülkelerinde Ukrayna için silah üreten fabrikaların Rusya açısından potansiyel askeri hedefler olduğunu doğruladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında şu ya da bu şekilde sona ereceğini söyledi. Amerika'nın Virginia eyaletindeki Manassa kentinde bir depo yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sizin mi?
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.
5: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يشدد على حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرارين العسكري والأمني. الزيدي يؤكد على أنه لا سلاح ولا قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة العراقية بعد انتهاء مهمة التحالف. شركة توزيع المنتوجات النفطية تعلن عن إيقاف العمل مؤقتا بالرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل على ستيكر المركبات التي تعمل بمادة البنزين. قيادة شرطة محافظة ديالى تعلن ضبط عجلة حوضية محملة بمواد مهربة وإلقاء القبض على سائقها في ناحية بورز. مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون مقام يوسف بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بحماية مشددة من الجيش الإسرائيلي. شركة فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل عقب الحادث الذي تعرضت له إحدى رحلاتها. قوات الحكومة اليمنية تعلن إنها دمرت مخازن أسلحة تابعة للحوثيين شرق محافظة صعدة تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن في بيان رفع الحظر المفروض على توريد المنتجات العسكرية إلى سوريا.

Türkmen FM Uydu Radyosu'nun Nostalji Kuşağı programımız başlıyor. Merhabalar sevgili dostlarımız, nasılsınız diyoruz sizler, inşallah iyisinizdir bu güzel günde. İnşallah güzellikler, iyilikler sizlerle olmuştur inşallah diyoruz. Allah'ın izniyle de günün sonuna kadar en güzel olaylar başınızdan mutluluklar geçsin inşallah diyelim. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz bizleri dinleyen, izleyen, takip eden bütün dostlarımıza. Hayırlı akşamlar diyelim, her şey gönlünüzce olsun. Türkmen FM'den Nostalji Kuşağı programımız başlıyor.

Evet sevgili müzikseverlerimiz, bu güzel tabii ki de günde de güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz Nostalji Kuşağı programımızda. Ve bugün de güzel şarkılar seçtik tabii ki de çıkış tarihiyle birlikte sizlere sunacağım ve hep birlikte dinleyeceğiz inşallah. Şimdiden söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için, programımızı ilk sefer dinleyenler için ve takip eden arkadaşlar, istekler programı değil, Nostalji Kuşağı'ndayız. Seçmiş olduğumuz güzel şarkıları çıkış tarihiyle birlikte hep birlikte dinliyoruz programımız içerisinde yaklaşık bir saat boyunca hafta içi her gün değerli arkadaşlar. Ve sonsuz Instagram'ımızı iletelim bizleri şu an sürüş halindeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza. Hayırlı sürüşler, yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin, duamız her zaman sizlerle. Ve tabii ki de ev hanımlarımıza da ne diyoruz? Yuvanızdaki mutluluk, saadet her zaman daim olsun. Ve beylerimizi de unutmuyoruz sevgili beyler. Size de ne diyoruz? Her zaman helalinden yüce Rabbimiz sizlere kazançlar versin inşallah diyelim. Hep birlikte amin diyoruz. Ve tabii ki de bizleri de gurbette dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize ve bütün Türk dünyasına Türkmen FM'den Nostalji Kuşağı programımızdan sonsuz Instagram'ımızı iletiyor ve programımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet sevgili dostlarımız, bugün benim enerjim çok güzel, mutluyum. Bir nedeni yok gerçekten ama gülümsemeyi istiyorum. Arkadaşlarımla sohbet etmeyi seviyorum, şakalaşmayı seviyorum. Sizlerle güzel şarkıları dinlemek istiyorum bugün hep birlikte. Bazen insan bir güne uyandığında çok güzel, enerji dolu, mutluluk hissiyle uyanır yeni güne. Ben de öyle bir şekilde uyandım. Şükürler olsun yüce Rabbimize. Her zaman böyle mutluluk hissi, neşe dolu uyanalım günümüze ki günümüzü güzel geçirelim. Ve bu güzel enerjimizden etrafımızdaki bütün insanlara, enerjisi düşük olanlara da enerjimizi verelim ki onların da enerjileri de yükselsin diyelim sevgili arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz hemen güzel bir şarkı dinleyelim. Kimin sesinden olacak? Müslüm Gürses'ten olacak. Müslüm baba sevenler için geliyor bu güzel şarkı benden sizlere. Bu da geçer diyecek. 1 Eylül 1997 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Benden sizlere armağan olarak gelsin diyorum. İyi dinlemeler ve şarkımız size için geliyor.

Bu da geçer, alışmalısın, dayanmalısın sevgili dinleyenler, bizleri izleyen değerli dostlarımız. Gerçekten de her şey zamanı gelince geçecek ve bir anı olarak kalacak. Belki o anı sizleri güldürecek, belki hüzünlendirecek ama her şey elbette bir gün geçip gidecek. Yeter ki sabredin, hamdedin, şükredin her şey Yüce Rabbimize ki işiniz kolaylaşsın. Ve buradan da programımızın devamlı arkadaşı, bizi takip eden takipçi arkadaşımız Facebook'tan özellikle Nazlı Terzibaşı'ya ne diyorlar, merhaba nasılsın, sizi özledik diye yazıptı. Merhabalar canım, ben iyiyim, eğer sen de iyisin, ben de özledim. Sizleri zaten her zaman ben özlerim ki programı o yüzden sürekli sunmak isterim. Sizlere sohbet etmek, sizlerin gönlüne hitap etmek isterim. Güzel şarkılardan inşallah da memnun olduysa o da ne mutlu bana. Büyük bir şerefti sizleri memnun edebilmek sevgili arkadaşlar. Ve her zamanki ilk yorumu yapan benim diye yazıptı. Tabii ki de sensin Nazlı arkadaşımız. İyi ki varsın, teşekkür eden yorumun için ve tabii ki de programın sonuna kadar bizleri izleyen, takip eden arkadaşlarımızdan biriydi Nazlı. Diğer arkadaşlarımız da bir şeyler yazmayıblar ama şu an izliler. Teşekkür ederim izlediğiniz için bizleri ve yorumlarınız için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak? Rubato, Yıkılmışım Ben adlı şarkıyı seslendirecek. 1 Nisan 2016 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz gidelim hep birlikte kendi tarzıyla, yorumuyla bu güzel şarkımıza bir de kendisinden dinleyelim sevgili arkadaşlar. Yıkılmışım Ben.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel şarkımızı da dinledik. Yıkılmışım ben dedik ve şimdi de güzel bir şarkı ile devam edeceğiz ve Nostalji Kuşağı programımız sizlerle değerli arkadaşlar. Programımızı yeni dinleyen, takip eden arkadaşlarımız var siz dinleyenler. Onlara bir kez daha hoş geldiniz diyoruz ve buradan da Facebook sayfamızdan İman arkadaşımız iyi akşamlar diye yazıptı. İyi akşamlar canım ve Nile arkadaşım, teşekkür ediyorum meslektaşıma güzel yorumu için Face'te sağ olsun. Sana da başarılar diliyorum. O senin gözünün güzelliği diyelim arkadaşıma. Ve tabii ki de şimdi de güzel şarkımızda Selda Bağcan'ın sesinden dinleyeceğiz. Ah yalan dünya diyeceğiz hep birlikte. Eminim ki hepimiz bu şarkıyı seviyoruz. Belki nadiren birkaç taneniz sevmeyebilir ama herkes bu şarkıyı sever. Yıllardır da hep dinlenir. Ve bu şarkıda 1995 senesinde seslendirilmiş, bizlere dinletilmiş ve sevdirilmiş bu güzel şarkı. Dilerseniz hep birlikte ne diyoruz? Ah yalan dünya.

Ah, yalan dünya dedik, sevgili dostlarımız, bu güzel şarkımızı da dinledik ve şimdi de İsmail Hazar size için Seveceksen Gel diyecek. 1 Ocak 1987 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Daha öncesinde Esen Küzeci iyi günler diye yazmış. Teşekkürler, sana da iyi günler canım. Hoş geldin sen programımıza ve güzel şarkımızı dinleriz.

Her sabah yanımda olacaksan, beni seveceksen gel dedik sevgili dostlarımız. Gerçekten de dinlediğiniz sözleri çok güzel, anlamlı bir güzel şarkı dinledik. Ve şimdi de birazcık hareketlenelim sevgili müzikseverlerimiz. Sinan Özen sesinden şimdi de nostalji kuşağımızdan güzel bir şarkısını dinleyeceğiz. Ve bu şarkıyı da 1997 senesinde seslendirmiş. Evlere şenlik, kızınız var bizim de onda. Gözümüz var diyecek, belki birazdan azınız var, almaya geleceğiz vallahi, şansınız yok billahi diyecek. Ve güzel şarkımız size için geliyor.

Belki birazdan hızınız var, almaya geleceğiz vallahi dedik. Bu güzel şarkımızı, hareketli şarkımızı dinledik. Ve tabii ki de 97 senesinde çıktığı zamanlar gerçekten de bu şarkı çok sevildi. Özellikle de aşıklar tarafından, evlenmeyi düşünenler tarafından ve kız istemeye gidenler tarafından dinlenen ve dinletilen şarkılardan biriydi. Kızınız var, almaya geleceğiz vallahi hep diyorlardı. Ve şimdi yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hayatı tesbih yapacağız sevgili dostlarımız. Ferman Toprak size için bu güzel şarkıyı 12 Mart 2013 senesinde seslendirmiş. Güzel hareketli şarkımızı dinlemeye devam ediyoruz Nostalji Kuşağı programımızdan. Hayatı tesbih yapmışım diyoruz. Hadi bakalım. Tesbihiniz varsa sallayın sevgili dinleyenler. Hep birlikte dinleyelim. Radyo

Evet sevgili dostlarımız, Kerkten Mehmet arkadaşımız iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler, iyisiniz inşallah. Gününüz nasıl geçiyor? Güzel yayınlar diyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Mehmet arkadaşımıza.

Gelmişini, geçmişini sayıyormuşum dedik. Hayatı tezbih yapmışım ve bu güzel şarkıyı Ferman Toprak'ın sesinden dinledik sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki de Facebook sayfasından bizi takip eden, izleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz yorumları için. Ve WhatsApp'tan da yorumlar geliyor. Az önce Mehmet arkadaşımızın okudum. Ve şimdi bir diğer mesajı paylaşmak istiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar. Necelsin inşallah iyisiz. İsterdim ki programımıza... eşlik etmek yenge programımıza sizden bir şarkı istirem dedim, hatırlatmak istir daha doğrusu arkadaşımız bize. İzzet Yıldız Hanım'ın eski nostalji şarkılarından gelecek programda vermek için diye yazıptı arkadaşımız. Saygılarımla, sevgilerimle Ersan Soran arkadaşımız mesaj gönderipti. Sağ olsun. Tabii ki de yorum yazdığı için. Bunu not edeceğim. Gelecek programda inşallah İzzet Yıldız Han'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Sene ve bütün dinleyicileri armağan edeceğim. Nostalji kuşağımızdan. Teşekkür ederim. Sizler de arkadaşlar WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Özelden hangi şarkını istirseniz, eskilerden çok sevdiğiniz nostalji şarkılar varsa aklınızda yazın, gönderin. Ben de not alıp programlarımda o şarkıları dinleyeceğiz hep birlikte inşallah. Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ederim. Ve bizleri takip eden, izleyen arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Ve bu şarkıyı neden seçtim? Bu şarkıyı çok seviyorum. Hatırası bende çoktu, anısı da var. O yüzden de sizlerden paylaşmak isterdim, dinlemek isterdim bu şarkını. Uzun zamandır dinlemiyorum özünü. Bugün tekrardan dinleyeceğim sonuna dek. Ozan'ın sesinden olacaktı. Vurhan Çeri kalbime diyecek. Ve bu şarkıda 2008 senesinde tabii ki de bizlere dinlettirilip ve sevmişiz çoğumuz. Dinleyen varsa bu şarkını bilecekti ve sevdiği için de dinlediği için de mutlu olacaktı benim kimin. Şimdi nece dinleyeceksem hep birlikte. Dilerseniz güzel şarkımızı Ozan sesinden hep birlikte dinleyelim. Benden sizlere armağanlar gelsin. Özellikle şu an Facebook sayfamızdan bize takip eden, izleyen arkadaşlar ve şu an bizleri araçlarında dinleyen, evlerinde dinleyen, iş yerlerinde dinleyen bütün dostlarımıza armağan olsun diyelim. Hayırlı akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarımız.

Vur hançeri kalbimi, kalbim kana bulansın dedik ve bu güzel şarkımızı Ozan'ın sesinden dinledik. İnşallah beğendiğiniz bu güzel şarkı ilk dinleyen arkadaşlar için inşallah gönlünüze göre olmuştur diye umuyorum. Sevgili müzikseverlerimiz ve şu an bize yurt dışında da dinleyen gurbetçi kardeşlerimiz var ve Türk kardeşlerimiz aynı şekilde bizleri izliyorlarsa, dinliyorlarsa sonsuz sevgi saygılarımızı iletelim bir kez daha onlara ve diğer şarkımızı hemen dinleyelim. Diğer şarkımızı kimin sesinden olacak? Ümit Besen'in sesinden olacak. Nikah Masası adlı şarkısını dinleyeceğiz. Çok sevilen şarkılarından biri bu şarkı. Çıktığı zamanlardan şimdiye kadar dinlenen ve sevilen bir şarkı. Tabii ki de hemen tarihini söyleyelim. Benim yaşımdan bile büyük bu şarkının tarihi. 1982 senesinde seslendirilmiş. Bakın ne kadar nostalji bir şarkı. Bu kadar nostalji olmasına rağmen hala da dinleniyor ve hala da bizler tarafından sizler dinleniyor sevgili arkadaşlar. Dilerseniz gidelim Ümit Besen'in sesinden bu güzel şarkımızı, duygusal şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Duygulanlar.

Evet dostlarımız, güzel şarkımızı dinlemeye devam ediyoruz. WhatsApp'tan arkadaşımız mesaj göndermiş. İbo arkadaşımız biz destekte bulunuyor. İstekler programı değil sevgili arkadaşımız. Nostalji Kuşağı'ndan güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, iyi günler yazmışsın. Biz de sana iyi günler diliyoruz. Her şey gönlünce olsun ve bu şarkı da sana armağan olsun.

Ramazan'ı git bir an önce sevgili dostlarımız, güzel duygusal şarkımızı dinledik ve gerçekten de Allah kimseye böyle bir şey yaşattırmasın. Çok sevdiğim birisi, aşkım dediğin, bu bayan olur, erkeklerden olur, fark etmez, iki taraf için de geçerli. Sevdiğin insan başkasına yar olacak, evlenecek, onu gelinlikle veya damatlıkla görmek gerçekten de üzücü bir şey. Zamanında bir arkadaşım başından öyle bir olay geçti. Çok üzülmüştü, uzun bir zaman toparlayamadı kendini ve daha sonra kendi hayatını yeniden kurdu. Güzel bir şekilde bir hayatı da var, sağ olsun inşallah. Her zaman böyle hayatta güzel geçer. Darısı hepinizin başına, ki hayatınız güzel geçsin, böyle olaylar başınızdan gelmesin. Kimsenin sevdiğini başkasına yar olmasın inşallah diyelim. Ve WhatsApp'tan arkadaşımız mesaj yazmış, Mehmet arkadaşımız. Bizden bir şarkı istiyor, Azeri bir şarkı ve bu şarkıyı da İbo Zade'ye armağan etmiş arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Mehmet arkadaşımız, tekrarlıyorum, programın belki formatını bilmiyorsun değerli arkadaşımız. İstekler değil, Nostalji Kuşağı programımızın adı. Bir saat boyunca, hafta içi her gün bir saat boyunca nostalji güzel şarkılarımızı tarihiyle birlikte, çıkış tarihiyle birlikte sizlere sunuyorum. İnşallah da beğeniyorsunuzdur seçmiş olduğum şarkılar. Ve sıradaki şarkı o zaman sana da İbo Zade'ye de armağan olarak gelsin. Bize dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve şu an Facebook sayfasından görüntülü olarak da bizleri izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve sırada güzel bir şarkı var. Yine nostalji şarkılarımızdan birini dinleyeceğiz. Ve bu şarkıda 11 Ocak 1984, tekrarlıyorum, 84 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı. Kimin sesinden hemen söyleyeyim. Zerrin Özer'in sesinden Son Mektup diyecek. Dilerseniz bu güzel duygusal şarkımızda hep birlikte dinleyelim sevgili arkadaşlar. Benden sizler ama gelsin. Özellikle de şu an bize yeni dinleyen dinleyicilerimiz için gelsin bu güzel şarkı. Hayırlı akşamlar.

Şarkımızı dinledik. Son mektup dedik. Zeyn Özen'in sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Ve WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Hemen onları paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar istekte bulunuyorlar. Bakalım ne yazmış. Abla hayırlı günler, nasılsın? Rahmetli Haba'dan güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Önce size, sonra abime Mehmet'e, sonra küçük kardeşim Ali'ye. Sağ olun, var olun, teşekkürler. İbrahim Oturakçı arkadaşımıza buradan teşekkür ediyoruz. İbrahim arkadaşımız, şu an Nostalji Kuşağı programındayız. İsteklerde değiliz ama istediğiniz şarkıları, Türkçe, eski, nostalji, sevdiğiniz şarkılar varsa WhatsApp'a yazabilirsiniz. İsmimi yazın ve daha sonra şu sanatçının ismini yazın ki bilin ki bu mesaj benim için gelmiş. Çünkü diğer programlarımız da var, biliyorsunuz, sunuyorlar arkadaşlar, karışmasın diye. Onları not edeceğim. Hafta içi her gün bu programım var, Nostalji Kuşağı programı. Onu da not etmiş olduğum istediğiniz güzel nostalji eski şarkıları, onları programda hep birlikte dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Bir diğer mesajımızı da paylaşalım çünkü süremizin sonlarındayız sevgili arkadaşlar. Yani programımızı noktalayacağız. Bakalım kimden gelmiş. İyi akşamlar gözüm. Gözü uzak olsun. Hayırlı akşamlar. Güzel bir şarkı istirem. Orhan Ölmez'den istiyor arkadaşımız. Bu şarkında başsı Zahra'ya, Hüseyin Anlası'na ve bütün dinleyenlere armağan edip de muhtar kızı. Teşekkür ederim muhtar kızına. Eminim ki indi bizi eleştirir. Aynı şekilde bu şarkında ben yanımda not edeceğim. İnşallah gelecek programda güzel şarkımızı Orhan Ölmez'in sesinden armağan edeceğim seni ve bütün dinleyenlere. Teşekkür ederim muhtar kızına. Sağ olsun diyeğin ve bizleri şu an dinleyen, mesajını yazan bütün arkadaşlarımıza, Face'ten olsun, WhatsApp'tan olsun, teşekkür ediyoruz. Özellikle de Nine Terzi oğlu arkadaşımıza şu ana kadar güzel kalpler sürekli gönderiyor. Bizleri izliyor, dinliyor. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bir diğer takipçi izleyen arkadaşlarımıza. Elleriniz dert görmesin diyoruz sevgili dostlarımız. Ve programımızın sonlarına geldik. Son bir şarkı seçeceğiz, dinletireceğiz. Şu an kararsız kaldım hangi şarkıyla programımızı noktalayalım diye. Bilmiyorum. Konuşuyorum ama şu an düşünüyorum hangi şarkıyı dinleyelim diye. Tamam, o zaman güzel bir şarkı benden sizlere armağan olarak gelsin sevgili dostlarımız. 3 şarkı arasında kararsız kaldım. Bilmiyorum. Neyse, hadi o zaman güzel bir şarkı dinleyelim son olarak. Bu güzel şarkıda söyleyeceğim. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bütün dinleyenlere, bizi takip eden arkadaşlarımıza, Facebook'ta bizleri izleyen bütün dostlarımıza diyorum ki Allah gönlünüze göre versin. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün Perşembeydi. Yarın Cuma. Bugün Ekim ayının 1'indeyiz. Yeni bir aya girdik. Hayırları vesile olsun inşallah. Bereketiyle, sağlığıyla, mutluluğuyla gelmiş olsun diyelim. Ve bu güzel ayı da güzel bir şekilde geçirelim. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz sevgili dostlarımız. Bugün de havalar bulutluydu zaten. Güzel bir şekilde. Hava değişikliği yüzünden de şunu da söylemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Özellikle çocuklarımıza, yaşı büyük olan anne babalarımıza, babaannelerimize, dedelerimize dikkatli olun. Çünkü mevsim değişikliği yüzünden biliyorsunuz gripler oluyor. O yüzden de buradan grip olan bütün hastalarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalı Allah kimseye hastalık, dert vermesin diyelim sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Cuma gününüzü en güzel şekilde geçirin ve dualarınızı benim için ve milletimiz için, bayrağımız için, vatanımız için eksik etmeyin sevgili dostlar dualarınıza. Tabii ki de herkes muhtaçtır güzel dualara. O yüzden eminim ki dualarınızı esirgemeyeceksiniz bizlerden. Allah razı olsun diyelim dua eden bütün dostlarımıza, niyeti güzel olan bütün insanlarımıza, niyetiniz kadar Yüce Rabbimiz güzellikler versin sizlere inşallah diyelim. Ve son olarak güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Semi Cenk'in sesinden olacak. Güzel bir şarkıyı kendi tarzıyla, yorumuyla seslendirmiş. Nostalji bir şarkıyı. Müslüm Gürses'e ait olan Ellerimde Ellerin Kalmış adlı şarkıyı kendi yorumuyla seslendirmiş değerli sanatçı. 24 Nisan 2026, yani bu senede seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz son şarkımız bu olsun. Size için gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Şen, esen kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

Thank you.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen

0: hemen nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Fahri Zeydi, silahların devletin kontrolünde toplanması ve askeriyle güvenlik kararlarının birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Zeydi, koalisyonun görevinin sona ermesinin ardından Irak devlet kurumları dışında silah ve askeri kararlar olmayacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası koalisyonun görevinin sona ermesinin Irak'ın yeni bir aşamaya geçişini temsil ettiğini belirtti. Petrol ürünleri dağıtım şirketi, benzinle çalışan araçların steker kayıtlarında kullanılan elektronik bağlantının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Diyale İl Polis Komutanlığı, Bahriz nahiyesinde kaçak malzeme yüklü bir tankeri ele geçirdiğini ve sürücüsünü gözaltına aldığını açıkladı. Yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Yusuf makamına İsrail ordusunun yoğun güvenlik önlemleri altında baskın düzenledi. Fly Dubai uçuşlarından birinin yaşadığı olayın ardından İsrail'e ve İsrail'den uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Yemen hükümet güçleri Sa'da vilayetinin doğusunda Husilere ait çok miktarda mühimmat içeren silah depolarının imha edildiğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı yayımladığı

0: Var mısın?
1: Benimle yaşamaya.
0: Var mısın?
1: Her şeyi paylaşmaya.
0: Var mısın?
1: Engelleri aşmaya.
0: Var mısın?

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Tavandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

an fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırık gibi doldum içime.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Ben günahkar. Sen sitemkar. Yapacak bir şey yok.

Yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha...

0: الحجني
1: طبعا هاي تبدأ
2: هاي
1: guys this is Bliss Nata
2: how are you

0: Took about 20 minutes, five guys.
1: Maghrib or Fata? Fata, throw back.
2: Right there, beautiful.
1: تمشي ايدك من هنا تغطيها اتس اوكي بس لا تمشي هيجي وتروح هيجي تريد تمشي تمشي وياي بالخط وقف
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: 90.1 yeniden 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen FM.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Radyosundan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, kaçak yapılarla ilgili komisyonun çalışmalarına yönelik müdahaleler hakkında açıklama yaparak çalışmaların yürürlükteki yasal çerçeve ve kararlar doğrultusunda özellikle 154 sayılı karar esas alınarak yürütüldüğünü vurguladı. Kerkük Valisi Ağa, ihlallerin kaldırılması komisyonunun çalışmalarına yapılacak her türlü müdahalenin kişinin sıfatı, makamı veya bağlı olduğu kurum ne olursa olsun kesinlikle kabul edilemez olduğunu açık ve kararlı bir şekilde vurguluyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, herhangi bir siyasi, idari veya görev makamının ihlallerin kaldırılması komisyonunun çalışmalarını etkilemek ya da komisyon üzerinde baskı kurmak amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıyoruz. Bu konuda müdahalede bulunduğu veya makamı kötüye kullandığı tespit edilen herkes hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler uygulanacaktır dedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Ezzeydi, DAEŞ'le mücadele, Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki misyonunun resmen sona erdiğini açıkladı. DAEŞ'le mücadele, Uluslararası Koalisyon, Irak'tan çekilmesinin ardından silahlı grupların ülkede varlığını sürdürmesi için herhangi bir gerekçe bulunmadığını vurguladı. DAEŞ'le mücadele, Uluslararası Koalisyon'un güçlerinin Erbil'den çekilme sürecini tamamladığını açıkladı ve koalisyon orduları arasındaki ilişkinin işbirliği aşamasına geçeceğini vurguladı. Amerika Savaş Bakanlığı, Amerika ve Uluslararası Koalisyon'daki ortaklarının Irak'taki operasyonu resmen tamamladığını açıkladı. Pentagon, Amerika ve ortakları Irak'ın güvenliğini sağlamak ve DAEŞ'in kalıntılarını takip etmek amacıyla Iraklı ortaklarına yönelik eğitim ve istihbarat desteği sağlamayı sürdürecektir dedi. Yargıç Faik Zeydan, Egemenlik Günü, devlet egemenliğinin pekiştirilmesi yolculuğunda ilham veren önemli bir ulusal dönüm noktasıdır açıklamasını yaptı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasmeli Aracı, bugün uluslararası koalisyonun misyonunun sona erdirilmesi ve koalisyon ülkeleriyle ikili ilişkilere geçiş açısından önemli bir dönüm noktasına ulaşıyoruz dedi. Parlamento Başkan Yardımcısı Ferhat Atruşi, ülkenin güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasında ulusal çabaların birleştirilmesinin önemini vurguladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Irak güvenlik güçleri ülkenin güvenliğini koruyabilecek kapasiteye sahiptir ve Birleşik Krallık, Irak'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemektedir dedi. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Erbil hava üssünden düzenli bir şekilde çekilmesi işleminin gerçekleştirileceğini açıkladı. Diyale İl Meclisi Başkanı Ömer El Karavi, güvenlik dosyasının İçişleri Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin sürecin önümüzdeki 3 ay içerisinde netleşeceğini belirtti. Lübnan Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın istikrarı işgalin sona erdirilmesini ve Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesini gerektiriyor dedi. Lübnan Dışişleri Bakanı, topraklarımızı geri almak ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak için Amerika'nın himayesinde yürütülecek doğrudan müzakerelerin tek yol olduğuna ısrar ediyoruz dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
4: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يصدر بيانا بشأن التدخلات في أعمال لجنة إدارة التجاوزات ويؤكد أنها تنفذ وفق الأطر والقرارات القانونية النافذة وفي مقدمتها القرار رقم 154. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد بشكل واضح وحازم أن أي تدخل في أعمال لجنة إزالة التجاوزات مرفوض منعا باتا أيا كانت صفة الشخص أو منصبه أو الجهة التي ينتمي إليها. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يحذر من استغلال أي منصب سياسي أو إداري أو وظيفي لتأثير أو الضغط على أعمال لجنة إزالة التجاوزات، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق كل من يثبت تدخله أو استغلاله لمنصبه في هذا الملف. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يعلن رسميا إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. التحالف الدولي ضد داعش يؤكد عدم وجود مبرر لبقاء الجماعة المسلحة بعد انسحابه من العراق. التحالف الدولي ضد داعش يعلن إتمام عملية انتهاء لقواته من أربيل ويؤكد أن العلاقة بين جيوش التحالف ستنتقل إلى مرحلة التعاون. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي اختتمت رسميا عملية العزم الصلب في العراق. البنتاغون يعلن أن الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون تقديم تدريب موجه ودعم استخباري لشركاء العراقيين لتأمين العراق وملاحقة فلول تنظيم داعش. القاضي فائق زيدان يؤكد أن مناسبة يوم السيادة محطة وطنية ملهمة بمسيرة ترسيخ سيادة الدولة. المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرج يؤكد أن اليوم نصل إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دوله. نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي يؤكد أهمية توحيد الجهود الوطنية في حماية أمن الوطن وسلامة أراضيه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: تركمان FM كركوك فريكانسımız 90.1.

yapar herkes biata. Bindik beyaz biata. Prenses sorarken düştük biz bir kasaba. Yine sensiz bir sabah, yine olsa bir daha. Döktüm tüm ilaçları, koydum resmini bir rafa.

0: kime ne verin? Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınle.
1: Türkmen FM sızınle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen Ele'nin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağın yalnız tarafı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.